Ben çok iyi bir pozisyon. Öğrenci. Let's build an arm burden 554 is moved in.